garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz

alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: aşkım, bu senin farkın.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Radyo F. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var, akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerimizde, Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri'yle sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabil.com.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444 8 112 medikabil.com.
3: Doğruluğun ekranı AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

10-10 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar buradayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine sıcak bir gün var. Buyurun gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Radyo F. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Tarkan dönmüyor, giden radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ah ah, sahte altın yalanı. Yine bir dolandırıcılık mevzu. Birkaç gün durulmuştu. Biz de dedik ki ne oldu, bu dolandırıcılar tatile mi girdi? Değil, çalışıyorlar. Yani varlarıyla yoklarıyla çalışıyorlar efendim. Bakın dolandırıcılar Afife ve Fatma Yazar kardeşlere FETÖ banka kasasındaki 30 milyon değerindeki altınlarınızı alıp yerine sahtelerini koydu diyerek kandırdı. Bankada da 30 milyon değerinde altın var yalnız. Altınları gerçeğiyle değiştireceğiz. Yalanıyla teslim alan dolandırıcılar 10 milyon değerindeki dükkanı da hayali satışta ele geçirip iki kardeşi 40 milyon lira dolandırdılar efendim. Burada hiç şey düşünülmüyor mu, hani yani tamam bankada duran bir altın var banka kasasında. Ve bir terör örgütü geliyor, bu altınları sahteyle değiştiriyor. Yani bunun gerçeğini, bunu mesela hani banka falan ne yapıyor, uyumuş mu? Yani bir de niye değiştiriyorsun? Yani düşün, biri arıyor seni sahte polis olarak. Evet, klasik savcı polis olarak arıyor ve diyor ki bankadaki altınlarınız sahte, FETÖ değiştirmiş. Aa diyorsunuz, tüh lanet olsun falan diyorsunuz. Ondan sonra diyor ki biz ama merak etmeyin, gerçeğiyle değiştireceğiz. Biz bunu fark ettik, üzüldük halinize. Ankaralı 64 yaşındaki Afife Yazar ve 66 yaşındaki ablası Fatma Yazar dolandırıcıların hedefi oldu. CA ve UT takma isimlerini kullanıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, iletişime geçtiği iki kardeşi atlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek kandırdı. Hiç değişmiyor efendim taktik. Banka kasasındaki 30 milyon lira değerindeki altınlarının FETÖ tarafından 2017'de sahteleriyle değiştirildiği yalanını söyleyen dolandırıcılar, incelemek istediklerini belirterek kardeşlerden 50 yıllık birikimleri olan altınları kendilerine teslim etmelerini istedi. Tamam, sahteymişti zaten, siz fark etmişsiniz. Yok, inceleyeceğiz. Teker teker bakacağız ve sonrasında eğer sahteyse onları gerçekleriyle değiştireceğiz. Evet. Burada emniyette arkadaşlar arasında para biriktirdik. Halimize üzüldük, değiştireceğiz. Devletin sahteleri gerçekleriyle değiştireceğini söyleyerek güven tazeleyen dolandırıcılar çeşitli talimatlarla kardeşlerin zihinlerini meşgul ederek sağlıklı düşünmelerini engelleyip kimseye haber vermemeleri için uyarılarda bulundu. Bak, bunları aramızda değiştirmeyiz ha. Çok fazla kişi var böyle çünkü. Biz sizi seçtik. Ama böyle herkese de söylerseniz değiştiremeyiz. Bütçe yetmez yani bu kadar da. Afife Yazar kısa süre içinde banka kasasındaki altınları dolandırıcılara teslim ettiği hayırlı uğurlu olsun. Efendim, dolandırıcılar tabii açgözlü, terbiyesiz, utanmazlar. Bununla yetinmiyorlar. İki kardeşin 10 milyon lira değerindeki dükkanına da göz dikiyorlar. FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor yalanını sürdüren dolandırıcılar dükkanın tapusunu da hayali satış yöntemiyle üzerlerine geçirdi. Tapuyu da alalım, biz gerçeğiyle değiştireceğiz. En nihayetinde erkek kardeşlerinin uyarısıyla dolandırıldıklarını anlayan kız kardeşler şikayetçi oldu. Nihayet anlamışlar. Bak, dükkan gitti, 30 milyon lira değerindeki altın gitti, yani 40 milyon lira gitti. 40 milyon lira dolandırıldıklarını belirten Afife Yazar, kendisini savcı olarak tanıtan birisi ablamı arayıp bankadaki altınlarımızın sahtesiyle değiştirildiğini söyledi. Heyecanlandım, paniğe kapıldım, ne söyledilerse yaptım, altınları yarın getireceğiz dediler. Ama bir daha altınlarımı göremedim, dükkanımızı da sattırdılar, 50 yıllık birikimimizi geri istiyoruz, suçlular yakalansın demiş. Yani inşallah yakalanır tabii. Gerçi hani son zamanlarda bu tip olaylarda suçların bir kısmı, önemli bir kısmı yakalanıyor artık. Eskisi gibi değil ama. Ya arkadaş, işte niye bak, en son aklınıza geliyor ve diyorsun ki şey neydi? 50 yıllık birikimimizi geri istiyoruz. Vermeseydin. Hani verirken çok rahat bir günde veriyorsun hepsini. Yani 30 milyonu bankadan altınları alıyorsun sahte diye. Mesela insan orada bakınca bir anlar, ikincisi hadi anlamadın ya, bir tanesi de bir bilir kişiye soru ver yani, ya bu sahte mi değil mi diye. Çünkü hani o kadar değerinde bir şey altın, yani 30 milyon lira. Dükkanı da veriyorsun tapu mapu diye. Yani inşallah yakalanırlar. Temennimiz bu yönde tabii ki. Ve ama bu işin biteceği yok. Bugün bunlar dolandırılıyor, yarın başkaları dolandırılıyor. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Biraz uyanık olmamız gerekiyor. Evet, profesyoneller kesinlikle, o konuda sıkıntı yok. Sıkıntı yok yalnız. Ama bizim de artık profesyonel düşünmemiz gerekiyor. Bak, yıllardır hep aynı taktik. FETÖ, terör örgütü, adınız karışmış, işte ne bileyim hesabınızda şöyle şey var falan. Bunlar da evet şüphe duyabileceğimiz şeyler. Bunlar çok normal, inanabileceğimiz şeyler ama işte bu inanmayla beraber bir ara verip o görüşmeye, telefonu kapatıp bir 112'yi aramakta fayda var. Polisi aramakta fayda var. Hani gidemiyorsan bile bir karakola, yani bir karakola gitsen sorsan ya böyle böyle beni polisler aradı. Altınlar sahtesiyle değiştirilmiş, şimdi yenisiyle değiştirilecekmiş falan. Onlar zaten anlatırlar sana da. Hem böylelikle o dolandırıcıların da yakalanmasına vesile olmuş olursunuz. Ama maalesef biz ta iş işten geçtikten sonra elde avuçta bir şey kalmayınca şikayetçi olmaya bayılıyoruz. 10-24 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da Perşembe gününü paylaşıyoruz sizlerle. Merhaba, hoş geldiniz Mahmut Bey. Oya Bora, Pınar Aylin, Süper Ötesinden Şarkılar demiş. Saygılarımla diyor Aynur. Teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin. Profesyonel dolandırıcılar demiş. Bak, kesinlikle profesyoneller, onda şey yok. Çok güzel teknik kullanıyorlar. Baskı altına almayı biliyorlar, ikna etmeyi biliyorlar vesaire falan ama... Ama işte ama yani ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar... Hani devletin bir defa kalkıp telefonla bizden altınlarımızı, paramızı istemeyeceğini biliyor olmamız gerekiyor. Ayşenur, günaydın Mahmut Bey. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Zuhal, ondan sonra günaydın. İş yerinden dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin mi demiş. Vallahi gelsin. Ben vallahi şarkıları size çalıyorum bak. Bir adet Gülşen dinleyelim. İtaat yok. Ondan sonra buradayız.
1: Mahmut Uçakcan.

0: Saat yok radyomuzda. Efendim.
1: Eve ayak çekilince gel anlarsın.
0: Ya hep söylüyoruz, insanda biraz şans olacak. Şans olmadan olmuyor. Şans normalde bizim mesela şanssızlığımız peşimizi bırakmaz. Bunu efendim şansı peşini bırakmıyor. Aynı hafta

tek tip bir oyun vardı. Orada işte nedir o? Aynı rakam denk gelmesi gerekiyor. Aynı rakam mı, sembol mü ne? Şimdi arkadaş deste deste değişik değişik şeyler var ya. Ben anlamıyorum onları. Ve hep de ne hikmetse böyle en son noktada, en son anda hani tam iki gelir, artık üçü de bekliyorsundur, gelmez. Gelmez, ondan sonra neden gelmez? Yenisini de oyna diye. Ama burada öyle olmamış. Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan bir adamın başına gelenler şans bir kez kapıyı çalar sözünü adeta boşa çıkardı. Kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan talihli aynı hafta içinde aldığı ikinci biletle bir kez daha büyük ikramiyeye ulaştı. Evlat olsa sevilmez. Toledo kentinde yaşayan adam bir marketten satın aldığı kazı kazan biletini kazıdığında 25 yıl boyunca her yıl 40 bin dolar ödemeye hak kazandığını gördü. Nasıl yani? Ha şey, aylık olarak ödüyorlar. Toplam değeri 1 milyon doları bulan ödülü tek seferde ödeme seçeneğini tercih ederek aldı. Evet, yani hani her yıl beklemektense. Vergi kesintisinin ardından yaklaşık 336.250 dolar eline geçen talihli. Ha, 1 milyon dolardan. Oo, bayağı da kesmişler ha. Amerika'da böyle bir şey var. Bilmiyorum, bizde var mı? Var mı efendim aranızda böyle kazanan büyük ikramiye falan? Bir şey soracağız. Amerika'da falan böyle. Ya mesela belli bir periyotta takside bölüyorlar. Hani hiç para değerini kaybetmiyor o zaman. 1 milyon dolar kazandıysan 1 milyon dolar işte kaç yıla bölüyorlarsa. Ya da diyorlar ki hepsini veririz ama kesmemiz gerekiyor. Vergi mergi falan filan. O da bak 1 milyon dolar 366 bin dolara düşmüş. Neyse o da iyi. Bu arada büyük ikramiyenin ardından aynı hafta içinde bir kazı kazan bileti daha satın alan adam bu kez de 25 bin dolar kazandı. Vergi kesintisi sonrası yaklaşık 18.312 dolar alan talihli kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanarak piyango yetkilileri bile şaşırttı. Ya da kazı kazan alıp bu adama gönderin. Abi mümkünse bir kazırsan seviniriz be. People'ın haberine göre talihli adam kazandığı parayla yaklaşan tatilini uzatmayı, yeni bir araç satın almayı, çocuklarına destek olmayı ve birikim yapmayı planladığını söyledi. Aynı hafta içinde iki kez büyük ikramiye kazanılması ise piyango tarihinde oldukça nadir görülen olaylar arasında görülüyor demiş. Bu hafta da birkaç tane oynasaydın. Gerçi artık oynuyordur, o bırakmaz. Yani haftada bir mi oynanıyor, her gün mü oynanıyor bilmiyorum artık. Neyse süreç o süreci en yoğun şekilde kullanmaya devam eder. Yani çatır çatır oynar, ben sana söyleyeyim. Hani bir tane daha denk gelir mi diye. Abi iki tanesini almışsın, çok da zorlama yani. 10.30 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Bursa.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

bakalım neler var neler yok. Bir dünya magazin haberleri var, geçelim onlara benim. Bu neymiş? Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere uyarı, bu ücretler talep edilemez. Hangi ücretler bunlar? Ha, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez diyor. Evet, talep edilemez, onu biliyoruz. Bunu hatta zaman zaman biz de konuşuyoruz ama yani bununla ilgili hani sadece böyle vatandaşa da bırakmamak gerekiyor bunları. Çünkü sana böyle bir şey geldiği zaman ödemem ben bunu dediği zaman gerginlik olmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir şey de var, oraya gitmesi mesela misafirlerinde, ne bileyim eşinle, dostunla. Hani böyle bir şey geliyor, hani tadımız kaçmasın durumu vardır ya bizde maalesef. Ya bırak aslında tadımız kaçsın. Yani şu tadımız kaçmasın maskesinin arkasında gizlendiğimiz için çok şeyi kabulleniyoruz. İşte bu noktada ama evet, hani misafirperverliğimiz falan filan da var. Aman şöyle bir gerginlik olmasın, 40 yılın başında bir görüşmüşüz falan diyorsun. Bu yerlerde bunları fırsat biliyor. Ek kalem olarak bahşiş denen bir şey vardır. Evet, onu verirsin. Nezakettir. Onun da belli bir oranı vardır. Orada da mesela bahşiş şu kadar diye yazılamaz. O senin artık hem gönlünden kopan, sadece gönlünden kopan değil yani. Onun bir şeyi de var. Oranı da var. Gelen hesap üzerinden o şekilde verirsin. Eğer hesapta az geldiyse hani destek olmak amacıyla verirsin. Ama diğer tarafta işte bu masa ücreti nedir abi? Gidiyorsun bir yerde oturmaya, ne bileyim işte yemeğe gidiyorsun mesela, bir de masa ücreti yazıyor. Abi bir de masa ücretimiz var. şimdi biz ama zaten oturduk, yedik bir şeyler, bedavaya oturmadık ama olsun. Yani masa var. Adam her yerden kitlemeye bayılıyor. Mesela servis ücreti var, bak efendim servis ücretimiz var. Tamam, self servis olaydı. Tuhaf tuhaf saçmalıklar. Ticaret Bakanlığı vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Yani bakın, fiyat listesi var ya orada, orada ne yazıyorsa onu ödeyeceksiniz. Onun dışında herhangi bir ekleme yaptıklarında, sizin yemediğiniz, içmediğiniz herhangi bir şey olduğunda, yani yeme içme dışında, bunları ödemeyin diyor bakanlık. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. İşte evet, hani bunun önüne geçecek olanlar yine bakanlıklar yani, kolluk güçleri. Ben gidiyorsun orada mesela. Hayda, bir de orada gerginlik yaşamak, kavga etmek. Bak, bahşiş tüketicinin iradesine bağlı. Evet, doğru. Verilmesi hoş bir şeydir dediğimiz gibi. Vermek zorunda değilsin. Verilmesi hoş bir şeydir. Vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır ifadesini kullandı. Ve açıklamada bir de biliyorsunuz menü zorunluluğu var artık. Şöyle bir şey de var. Menülerin yalnızca kare kod, QR kodla sunulamayacağına işaret edilen açıklamada işletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi. Şimdi artık günümüzde çok popüler. Masalarda QR kod var. Okutuyorsun. Oradan menüye ulaşıyorsun, bir sürü şey falan ama diyor ki arkadaş bu değil diyor. Yani tamam, bu olsun olmasın değil. Ama bunun yanında mutlaka vatandaşların rahatça okuyabileceği türden fiyatların yazılı olduğu bir listenin de olması gerekiyor diyor. Çifte fiyatta düşük olan baz alınır demiş. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklama. Ha evet, mesela o da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Nedir? Bir ürün alıyorsun. Diyelim ki 100 lira reyonda. Kasaya gidiyorsun. Kasada diyor ki bu 150 lira. Diyorsun etiket 100 liraydı. Diyor ki işte bazen şey deniyor mesela. Ya arkadaşlar değiştirmeyi unutmuş. Hayır, öyle bir lüks yok. Orada rafta gördüğün fiyat neyse kasada da geçilmesi gereken fiyat o. Yani orada şey. Ya da mesela işte
150 lira ama normal fiyatı 100 lira diyelim. Öyle yanlış bir etiket falan olmuş, sen 100 lira ödeyeceksin. Bunlara karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Ama diğer tarafta da kuver, muver, servis, mervis, servis ücreti ne abi? Tamam, servis ücreti alacaksan illaki sen bunu self servis yap. Pişince söyle, biz alırız. Sonra bu sefer şey, pişti ücreti. Hani bir yerden bir kitlemesi gerekiyor. Dediğimiz gibi, ama buna daha çok yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. Sen orada ailenle, çoluğunla, çocuğunla gitmişsin. Hani o gerginliği yaşamak istemiyorsun mantık olarak. O şekilde muhatap olmak istemiyorsun. İşte bu yüzden bu işi yetkililerin çözmesi gerekiyor. 10.47 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Oo, günaydın, iyi yayınlar. Roz Lokanta, Fatih Şef bugün size farklı lezzetler hazırlamak için yeni bir şef aldık diyor. Buse Şef, o ne güzel. Hoş geldin diyelim, teşekkürler demiş. Neler var menüde efendim? Bu arada lezzetleri hakikaten harika. Hani her gün gidiyoruz diye demiyorum. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Öğleden sonra görüşürüz. Sevgili İbrahim, kolay gelsin beyefendi. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldin, teşekkür ediyorum. Buradan vatandaş eşime sesleniyorum diyor. Vatandaş. İlave ücret talep edildiğinde lütfen artık dur. Bir araştır, bir sor, nedir ne değildir diye saygılar demiş. Kesinlikle öyle. Yani her şeyi kabul etmemek. Bir de bizde şu var ya bak, bu da çok zayıf noktamız maalesef. Şanımız yürüsün. Yani böyle gösteriş yapacağız ya, işte adam atıyorum 2000 liralık hesap diyelim. Gerçi artık 2000 liralık hesap bile hayal oldu da. 2000 liralık hesap ama ona işte bunları ekliyor mekliyor falan, kuver muver, servis ücreti de bilmem ıvır zıvır 5000 lira diyor. Diyorsun ki al. Al bir de gel fotoğraf çekinelim seninle yayınır. Bizde o da var yani, şanımız yürüsün. Böyle cepten deste deste para çıkartıp al al 1, 2, 3, 4, 5. O da çok enteresan bir şeydir. Cepten hakikaten deste para çıkartıp böyle göstere göstere saymak. Abi tamam, anladık, zenginsin, eyvallah. Hadi bir adet Merve Akıncı dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine.

0: bırakmıyorsun da anladığımız kadarıyla karşı taraf seni bırakmış.
1: Beni bırakma.
0: Çok iddialı sözler, tamam eyvallah, saygı gerçek duyuyoruz, çok da güzel sözler. Aşkım. Tam gerçek aşkın falan ama bu karşı taraf için bir şey ifade etmedikten sonra çok önemsenecek bir şey değil. Yani evet, senin için tabii ki öyle. Hep öyledir, hani gerçek aşksındır, sen en iyi seven sensindir de. Hatta karşı taraf senden daha iyisini bulamayacaktır, o da kesin. Ama bunlar karşı taraf için bir şey ifade etmiyor. Hani hayatın böyle acı tarafı da var. O yüzden hani çok da kaptırmamak lazım yani. Tamam, sen evet çok çok seviyorsun belli, anladık. Samimiyetinden yana sıkıntımız yok. Bırak sürünsün ya. Ama sürünse de hani böyle yanlış ilişkiler, yanlış aşklar falan denir ya mesela. Yine bunun bir anlamı olmayacak. Çünkü hani sen bittin, sen tarihteki yerini aldın kardeşim. Hani burada şey, üzülme diye söylüyorum, yoksa şey değil yani. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, İngiltere'de yaşanan sıra dışı bir adli olayda ev içi tartışma sonucunda açılan bir soruşturmanın kilit tanığı papağan oldu. Ya bu papağanları şu özel işlere fazla karıştırmayın. Bak her şeyi anlatıyor bunlar. Bir de bunların yanında her şeyi konuşmayın zaten. İspiyonluyorlar, durmuyorlar yani. Sen hani böyle sadık bir dost olarak falan görüyorsun ama değil. Bunlar satıyor adamı ya. Bir kere vardı ya böyle şeyde kadın aldatıldığını papağan sayesinde öğrenmişti. Kadın evde yok, gündüz işinde, adam da işinde de böyle olmadık saatlerde eve gelesi geliyor. Yalnız gelmiyor. O sırada konuşmaları falan filan papağan öğreniyor. Ezberliyor. Sonra çok alakasız yerlere konuşmaya başlıyor. Aradaki diyaloglardan bahsediyorum tabii. Efendim, edinilen bilgilere göre Steve Wood isimli vatandaşla eşi arasında evde şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşinin polise ihbarda bulunması üzerine güvenlik güçleri adrese intikal etti. Olay anında evde bulunan ve Budgie adı verilen evcil papağan, polisin sorgu veya inceleme yaptığı sırada evdeki atmosferi kopyalayarak ardı ardına "kapat çeneni, beni vur" şeklindeki ses kayıtlarını ve ifadeleri tekrarlamaya başladı. Al işte bak. İspiyonluyor bunlar efendim, ispiyonluyor. Eşler arasındaki kavganın seyrini değiştiren bu durum üzerine polis ekipleri durumu tutanaklara geçirdi ve dosya adli makamlara taşındı. Papağanı mahkemeye çıkarın. Mahkeme sürecinde avukatlar ve savcılık makamı papağanın çıkardığı seslerin ve cümle tekrarlarının hukuki bir delil niteliği taşıyıp taşımadığını tartıştı. Taşır taşır. Çünkü şöyle, kafasına göre uydurmuyor yani, onlar duyuyor mutlaka. Hani ezbere cümle kuran bir papağan, bir muhabbet kuşu yok. Hani senden ne duyuyorsa onu anlatıyor yani, taşır taşır. Ya biz de direkt böyle yargıya müdahalenin böylesi. Ama yapılan yargılama sonucunda bir evcil hayvanın taklit yeteneğiyle çıkardığı seslerin resmi bir kanıt olarak kabul edilemeyeceğine hükmedildi. Tabii şunu da düşünmek lazım. Hani bu sesler mesela o kavgada mı konuşuldu, yoksa hani daha önceden böyle konuşulan şeylerde de bu hemen bir ezberleme süreci de gerekiyor bunlara, değil mi? Yani en yeteneklisi bile pat diye ilk duyduğu anda söylemiyor galiba. Biz muhabbet kuşuna oynama şıkıdım şıkıdım dedi diyene delirtene kadar aylarca uğraşmıştık. Ama sonra şey, bozuk plak gibi takılıyordu. Oynama şıkıdım şıkıdım şıkıdım şıkıdım. Böyle gidiyordu bir daha. Ay, ay, ay. Mahkeme heyeti delil yetersizliği ve suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle Steve Wood'un beraatına karar vermiş. Olay adli sicil tarihlerine konuşan tanık vakası olarak geçerken papağan evdeki popülaritesini artırarak medya organlarının da ilgi odağı haline geldi. Yani evet, evinizde bir papağan, bir muhabbet kuşu varsa tekrar söyleyeyim, dikkatli olun. Bunlar duyuyorlar, öğreniyorlar ve sonrasında da konuşuyorlar. Bildiğin ispiyonluyorlar yani. 10.56 saatler. Hanımlar beyler, perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Türkiye'nin en hayatlı olur radyosu. Radyo S 95.6 burası. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Şimdi şuradan nerede? Bizim Emel'imiz vardı burada. Heh, bir adet Emel Müftüoğlu dinleyelim. Ardından çok kısa bir ara var. Ara sonrasında devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler

0: Erbakan'dı.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Arkası Yalanın Bastır radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Ray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Kanada'nın Toronto şehrinde kapalı bir iş yerini soyma amacıyla binaya girmeye çalışan bir şüpheli, efendim, mimari engellere takılarak mimari engel itfaiye ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yani hem yakalandı hem kurtarıldı diyebiliriz. Ay ay ay. Gece saatlerinde ıssız bir sokaktaki kafeteryaya girmek isteyen zanlı, kapı ve pencerelerdeki güvenlik kilitlerini aşamayınca çareyi binanın havalandırma ve baca sistemini kullanmakta buldu. Şimdi az çok tahmin ediyorsunuzdur başına geleni. Efendim, çatıdaki baca boşluğundan içeri süzülmeye çalışan şüpheli, bir süre aşağı doğru kaydıktan sonra daralan kanal yapısı ve kendi fiziksel ölçüleri nedeniyle, yani tabii okumuş insanlar, hani kilolu diyememiş, bacanın ortasında sıkıştı. Ne ileri doğru hareket edebilen ne de geldiği yöne geri tırmanabilen zanlı, saatler süren çabalarının sonuçsuz kalması üzerine çevreye sesini duyurabilmek için yardım çığlıkları atmaya başladı. Efendim, amacımız hırsızlık değildi asla, tamamıyla kaydım ben düştüm. Evet, böyle çatılarda gezmeyi seviyorum ben geceleri. Daha güvenli oluyor. Yollarda köpek falan var. Sabah saatlerinde kafeyi açmak üzere iş yerine gelen işletme sahipleri sesini duyuramamış yalnız. İçeriden gelen boğuk sesleri fark ederek durumu polise ve itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca yapısını inceledikten sonra özel kesici ve genişletici aletler kullanarak kurtarma operasyonu başlattı. Rezillik ya. Bacanın tuğla ve metal aksamları kontrollü bir şekilde sökülerek şüpheli sıkıştığı yerden nihayet çıkarıldı. Geçmiş olsun kardeşim. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı hırsızlık zanlısı vücudundaki sıyrıklar ve yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardındansa polis eşliğinde merkez karakoluna götürüldü efendim. Bak, önce bir tedavi de ettirmişler ama yine. Önce bak, böyle bir güzelliği yapmışlar yani. Valla geçmiş olsun diyelim ama hep söylüyoruz, bakın bu konularda uyarıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat diye. Şu işin bir eğitimini falan artık, yani sevgili hırsız arkadaşlar, sizler de bir kendi aranızda dernekleşin. Bir STK, MTK kurun lütfen. Böyle olmaz, bak çok acemice işler yapılıyor. Sizin sektör zarar görüyor. Hani önceden böyle hırsız mırsız denince insanlar bir tedirgin oluyordu, bir korkuyorlardı. Yani hep öyleydik. Şimdi artık o devir bitti. Maalesef hani sizin bütün karizma sıfırlandı. Hani burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Bir eğitimler yapın mesela. Yılın belli dönemlerinde hani yeni teknolojik gelişmelere karşı yeni yetişenleri mesela eğitim amaçlı böyle böyle çalışmalarda bulunun. Oo, tam dilek tutma zamanı, 11-11 saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S 95.6'da Namit Ray muhabbet devam ediyor. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Macera aramış diyor Aynur. Valla artık macera mı bilemiyorum ne aradığını. Bir şeyler düşünmüş ama işte sonunu hesap etmediğinden dolayı. Bu arada sevgili Hilal dinliyor annesiyle beraber. Hilal'in bugün doğum günü. Kocaman kocaman öpüyoruz, doğum gününü kutluyoruz. Nice, nice güzel yaşları olsun inşallah. Bugünce en mutlu günlerinden bir tanesi. Kaç oldu bilmiyoruz ama olsun. Bir adet Gülben Ergen dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine.

0: Ergen Bay Doğru radyonuzdaydı. Efendim teknoloji hayatımızın her alanında ve yapay zeka malumunuz kullanmadan olmuyor. Ama her şeyi de ona bağlamak olmuyor. Tabii ki destek alınacak, artık günümüzün bir gerçeği bu. Ama onun söylediklerini, onun yazdıklarını birebir doğru olarak algılamak, işte burada işin sıkıntılı süreci başlıyor. Bakınız, tabii bize tavsiyelerde de bulunuyor yapay zeka. Özellikle sağlık konusunda uzak durmak gerekiyor. Her ne olursa olsun, hani fikir almak adına bile uzak durmanızda fayda var. Yani özellikle sağlık konusunda. Hatta finans da olabilir. Finanslara dikkatli kullanın. Elde avuçana varsa gitmesin ondan sonra. Bakın, Amerika'da bir kişi, Amerikan merkezi yapay zeka şirketi OpenAI'nin geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi biliyorsunuz hepiniz. Rahatsızlığı hayati tehlike oluşturan bir boyuta gelmeden önce kendisini tedavi almaktan, caydırmakla suçlayarak firmadan davacı oldu. New York Times gazetesinin haberine göre Amerika Florida eyaletinde yaşayan rahip Winters, OpenAI ve şirketin üst yöneticisi yani CEO Sam Altman'a karşı Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Altman ve şirket ChatGPT'nin Winters'a verdiği tıbbi tavsiyeler nedeniyle yetkisiz hekimlik ve ihmalkarlıkla suçlandı. Ama abi sen ChatGPT'ye niye soruyorsun ya? Canı sıkılmıştır abi, sen tedavi falan olma, sende bir hastalık yok bak. Yani bu belirtiler normal şeyler, sıkıntı yok yani deyip yapmıştır yani. Bak, dilekçede Winters'ın 2024'te sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ChatGPT'ye sorduğunda ilk başta tıbbi destek almaya yönlendirildiği, ancak zamanla sohbet robotunun bu uyarıları bırakarak doğrudan tavsiyeler vermeye başladığı iddia edildi. Ama bak, ne güzel seni yönlendirmiş önce, sen zorlamışsın yani. ChatGPT'nin Winters'ı giderek kötüleşen sağlık sorunlarının tehlikeli bir durumun habercisi olmadığı yönünde temin ettiği ve gerçek tıbbi destek almaktan caydırdığı öne sürülen dilekçede Winters'ın ChatGPT tarafından hafife alınan ağrının ardından akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Dilekçede Winters'ın hayati tehlike oluşturan bu duruma giden süreçte tedavi almasını engelleyen ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yeterince çalışmadığı savunuldu. Şirketten bir sözcü ise yaptığı açıklamada ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini, ancak yine de sağlıkla ilgili sorulara verilen yanıtları en güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Abi siz de cevap vermeyin ya sağlıkla ilgili. Bu çok zor bir şey değil yani. Sağlıkla ilgili bir şey sorulduğu zaman bunu direkt olarak kestirip atabilirsiniz. Bir doktora gidiver diye. Ona girdiğin zaman bak, o zaten ChatGPT'nin kafasını da karıştırmış. Yani bak, ChatGPT önce demiş ki abi bir doktora git. Sonra doktora git dedikten sonra bu hala ısrarla ChatGPT'ye yazmaya devam edince o da tamam o zaman madem gel senin durumu bir inceleyelim deyip işi bu hale kadar sürüklemiş. Yani burada doğru, ChatGPT'de hata var, kabul. Ama arkadaş, aylardır, yıllardır uzmanlar da bas bas bağırıyor yani kardeşim şu yapay zekaya sağlık işini bulaştırmayın diye. Sormayın yani. Orada yıllarını bu işe vermiş doktorları es geçiyorsun. Oraya gitmiyorsun, güvenmiyorsun. İnternette bir yapay zeka robotuna soruyorsun yani. O da işin bir diğer trajik kısmı. Bu ChatGPT diyor Aynur. Çıktığından bu zamana aynı ortamda muhabbetler bile kurulamıyor. Her şey ChatGPT'ye soruluyor. Ya sorulur. Evet bak, onda sıkıntı yok. Hadi günümüzün bir gerçeği bu. Ama hani direkt onun verdiği şekilde bir yönlendirme vesaire falan filan o işe girersen o zaman işte problem var yani. Yoksa sor. Biz de soruyoruz canım. Sormuyor değiliz. Ay ay, pekala. Ömer, kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bir adet blok 3 dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Efendim İrlanda'nın başkenti Dublin'de gece yarısı sokaklarında yaşanan ilginç bir vakada. Alkollü bir vatandaş şehrin simgesel sanat eserlerinden biriyle uzun süre koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Ve olabilir. Oturup dertleşmişler. Yani bunu bak zaten uzmanlar da söylüyor. Psikologlar da söylüyor. Mesela zaman zaman hani kendi kendimize konuşuruz. Veya duvarla konuşursun. Duvara laf anlatırsın. Orada sıkıntı yok. Bak duvarla konuşabilirsin. Ne bileyim işte herhangi bir eşyayla konuşabilirsin. Varsa böyle heykelle konuşabilirsin. Buraya kadar sıkıntı yok. Bu olabiliyor. Sıkıntı şu oluyor. Eğer duvar ya da o heykel size cevap veriyorsa. İşte orada bir durmak gerekiyor. Ben ne yapıyorum diye. Evet hani ne olur sinirim bozulur. Bazen böyle duvara haykırırsın. Eve gitmişsindir böyle gerginsindir falan filan. Bunlar sıkıntı yok. Duvar da size cevap veriyorsa. O zaman bir uzmanın kapısını çalmanızda fayda var efendim. Olay kentin merkez caddelerinden birinde bir bankta oturur vaziyette tasvir edilen Tunç heykeli önünde meydana geliyor. Gece saatlerinde alkollü bir şekilde evine yürümekte olan şahıs, bankta hareketsiz oturan figürü gerçek bir insan sanarak yanına oturdu ve günün yorgunluğunu paylaşmaya başladı. Ne güzel bak sohbet ediyor, en azından kırıp dökmüyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre şahıs heykeltıraşlığın inceliğiyle gerçekçi yapılan Tunç figüre dert yanarak hayat hikayesini anlattı ve hatta yanında taşıdığı şişeden heykele de ikram etmeye çalışmış. İç kardeşim iç ya abi ben kullanmıyorum ya iç. Uzun süre boyunca heykelden herhangi bir yanıt alamayınca durumdan şüphelenen. Bak biraz herhalde alkolün etkisi de azalmış. Ancak alkolün etkisiyle ısrarını sürdüren adamı fark eden çevredeki vatandaşlar potansiyel bir taşkınlık ihtimaline karşı polise haber verdi. Hani heykelle bir gerginlik yaşamasın diye. Ben sana 2 saattir laf anlatıyorum. Sen bana nasıl cevap vermezsin ya? Bana cevap ver. Heykel cevap veriyor mesela. Bana cevap verme. Kısa sürede olay yerine gelen devriye ekipleri şahsın karşısındakinin cansız bir tunç heykeli olduğunu fark etmesiyle rahat bir nefes aldı. Polis memurları durumu şahsa nazik bir dille izah etti. Abi bak o heykel cevap vermez o. En nihayetinde karşısındakinin heykel olduğunu öğrenince şok olan vatandaş beni saatlerce hiç kesmeden dinledi. Çok kibar biri sanmıştım diyerek... Olay yerinden kendi ayakları üzerinden ayrıldı. Evet, herhangi bir adli işlem yapılmamış. Zaten yapılacak bir şey yok. Adam saldırmamış. Hani zarar vermemiş. Orada oturmuş sohbet etmiş yani. Polisler de adama bunun abi gerçek bir insan olmadığı konusunda hani uyarıda bulununca yani o da ikna olmuş. Aa evet doğru söylüyorsunuz deyip. Oradan kalkmış gitmiş yani bak ne güzel kavgasız gürültüsüz. En azından rahatlamıştır işini dökerek. 11.27 saatler Radyo S'te. Son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Bizde olduğu zaman maalesef kavga gürültü zarar vermeler biliyorsunuz yaşanıyor yani. Hırsını alamayan oralara saldırıyor. Çok kısa bir aramız olacak ardından... Son yarım saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor. Muhabbet devam ediyor.

Mert Demir, Hazırım İnan Kaybolmaya radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım.

sıcaklarla uğraşmaya da alışmaya başladık. Yapacak bir şey yok. Çözümler işte az çok klimadır, belki vantilatördür. Gölge yerlere saklanmak. Özellikle çıkılmaması gereken saatlerde dışarıdaysak şöyle bir market turu, banka şubeleri. Bunlar bu konuda serinleme anlamında işe yarıyor. Japonya'da bakınız aşırı sıcaklara karşı ilginç çözüm denmiş. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir haberle gündeme gelmiş Japonya. Çalışanlara, yani erkek çalışanlara işe şortla gidin diye. Normalde bu konuda katı kuralları varmış Japonya'nın, işe girişle ilgili böyle takımlı elbise giymek falan filan. Bu kuralları esneterek kardeşim takım makım giymeyin, giy şortunu gel diye. Şimdi enteresan bir çözüm diyor. İnsan buzdolabı 10 dakikada serinletiyor. Nedir bu? Japonya'da geliştirilen kişisel serinleme kabini kullanıcıların vücut sıcaklığını yalnızca 10 dakika içinde düşürmeyi hedefliyor. Özellikle sıcak çarpması riskinin yüksek olduğu iş yerleri için tasarlanan cihazın klima ve vantilatörlerden daha etkili olduğu öne sürülüyor. İş yerinde klima yok mu abi, çalıştırmıyor musunuz yani? Sıcak çarpmasından bahsediyorsun, 50 derecede mi çalıştırıyorsun milleti? Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarına karşı geliştirilen yeni bir teknoloji dikkat çekti. Dohiamon adı verilen kişisel serinleme kabini. Kullanıcıların vücut sıcaklığını yaklaşık 10 dakika içinde düşürmeye amaçlıyor. 10 dakika uzun ama yani girdiğin zaman lönks diye serinlesin yani. Öyle değil.

metre yüksekliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen kabin, özellikle sıcak çarpması ve aşırı sıcak kaynaklı bitkinlik riskini azaltmak için tasarlandı. Cihazın iç ortam sıcaklığı yaklaşık 15 dereceye kadar düşürülüyor. Aa, bildiğin buzdolabı bu. Aynı zamanda kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgelerine 5 derece sıcaklığında soğuk hava üfleniyor. Ama ona da bak, şimdi sıcaktan birden oraya girersen öldürür Allah korusun ha. 15 dereceye kadar içerisini soğutuyor, tamam. Ve enseye menseye böyle bir... O da nasıl iyi gelir ama böyle 5 derece soğuk hava. Oo. Üretici şirket bu sistem sayesinde kullanıcıların vücut sıcaklığının klima veya vantilatöre kıyasla çok daha hızlı düşürebildiğini ve sıcak çarpmasına bağlı belirtilerin kısa sürede hafifletilebildiğini savunuyor denmiş. Yaklaşık 1,5 milyon yen fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın saatlik enerji maliyetinin düşük olduğu belirtiliyor. Bak, bu iş yerine ise madem öyle, koy buzdolabı oraya. Ara ara insanlar girsin içine. Dohiemo'nun bireysel kullanımdan çok yüksek sıcaklık altında çalışan fabrikalar, depolar, üretim tesisleri ve kamusal alanlarda acil serinleme noktası olarak kullanılması hedefleniyor. Bu da işte yani kalıcı bir şey değil. Gidiyorsun, serinliyorsun. Oh güzel, 10 dakika neyse. Çıkıyorsun, tekrardan 40 derece sıcaklık. Bu sefer de hani sıcak soğuk hava değişiminden dolayı bir sıkıntı yaşamaz mıyız abi? Damarlar mamarlar böyle bir. Son yıllarda dünya genelinde artan sıcak hava dalgaları ve peş peşe kırılan sıcaklık rekorları aşırı sıcaklarla mücadeleye yönelik teknolojileri olan ilgiyi artırıyor denmiş. Dünyayı ısıttık ısıttık ısıttık. Şimdi de vay efendim, dünya çok sıcak oldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl bu işin altından kalkacağız diye. Artık fırıldak gibi dönmeye başladık yani. Bunun sebebi de bizdik. Sonucu da biziz. Düzeltme konusunda yine bunu da yapabilecek kısmen biziz. Yani buradan şimdi doğadaki diğer canlıları suç atmaya gerek yok. Yani küresel ısınmaya ayılar sebep olmuyor mesela. Hatta yani doğayı şöyle kendi kendine bıraksak o toparlayacak kendini, biz onu da yapmıyoruz. Biz ona da müdahale edelim, buna da müdahale edelim, orasını keselim, burasını biçelim derken al işte ondan sonra 40 dereceler, bilmem kaç dereceler. Onlarla uğraş dur bir daha. Bir dakika şöyle ortalığı karıştırdım da. Efendim devam ediyoruz. Tabii canım demiş Recep. Bizim patron vantilatör almıyor, elektrik yakar diye. Evet, haklı bir sebep olarak görebiliriz. Bir de bunu alacak, demiş. Bu ülkede olmaz 10 dakika diye akşam 2 saat fazla mesai yaparız diyor. Ya şimdi evet, yani bak, baktığın zaman ilk etapta kulağa hoş geliyor. 10 dakikada serinliyorsun böyle 15 derece falan filan, bunlardan bahsediyor ama abi çıktığın zaman yine 40 derece. Bir de şirket çalışanları sırayla, herkes bir tane yetmez zaten oraya. Hadi bir tane koy dedim sırayla nöbetleşe. Abi bir dakika, sıra bende, bir 10 dakika gireyim falan filan diye. Onun yerine bence hani açık alan için olmuş olsa bak bu, eyvallah derim. Mesela parklara falan koysalar böyle şeyler. Hani güneş veya yolun olmadık yerlerine, hani güneşten artık bunalmış insan girsin serinlesin diye, ama o da değil, iş yerlerinden falan bahsediyor. Abi aç klimayı ya madem öyle. Klima dediğimiz şey de tabii doğal olarak baktığımızda hani küresel ısınmanın önemli faktörlerinden bir tanesi. Onu da unutmayalım da. Ama ne olursa olsun artık günümüzde ondan yani kullanmam diyen de bilemiyorum. Vantilatörde mi? Bu şeyler var bak. Recep, bu nasıl diyeyim sana? Pille çalışanlar. Böyle şarjlı olanlar falan oluyor mesela. Görüyorum ben onlardan. Daha küçük çaplı. Veya hani masa başı işse eğer böyle USB falan filan, yani onlar çaktırmadan kenardan çalışabilir yani, söyleyeyim ben sana. Hadi bir çelik dinleyelim, ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım, artık son çeyreğe giriyoruz. Mahmut Uçakcan Radio S.

0: şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna bir aneyim.
1: Tarkan hepsi senin mi radyonuzdaydı? Gitme vakti geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Perşembe gününü öğlenle buluşurduk sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz.
0: Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım.
1: Efendim yarın saati 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da. Namütün ayı muhabbette görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, herkese iyi günler. Hepsi senin mi?
2: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
7: Radyo S.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Firuze şarkısı giden bir sevgilinin ardından yazılmış bir aşk şarkısı değil. Aysel Gürel'in kızı Müjdar'a duyduğu hayranlığı ve sevgiyi anlattığı bir anne-kız hikayesi. Aysel Gürel kızı Müjdar'ın güzelliğine, duruluğuna ve o dönemdeki hayat duruşuna hayranlığını üzüm bursu, nazlı bir çiçek gibi benzetmelerle dizelere döküyor. Sözleri Aysel Gürel ve Sezen Aksu'ya, bestesi Atilla Özdemiroğlu'na ait bir şarkı. İlk olarak Emel Sayın'a teklif edilmiş ancak Emel Sayın beğenmemiş şarkıyı. Sonrasında ise Sezen Aksu 1982 yılında seslendirmiş ve ayrıca albümünün isim şarkısı yapmış bu klasik eseri. Firuze ile Sezen Aksu ile Aysel Gürel Atilla Özdemiroğlu'nda anarken yine götüreceğim sizleri biraz 80'lere, biraz 90'lara. İlk şarkımız 1982 yılından geldi. Sezen Aksu, Firuze ve hemen ardından da Atilla Atasoy burada. Bir gün beni ararsan diyor şarkısında.

Günlerden Perşembe. Bugün içimde biraz sessizlik, biraz yorgunluk var ama biliyorum ki bazen en güzel ilaç iyi bir dostun sesi ve güzel şarkılardır diyor sevgili İknur. Güne bakan yine içimizi aydınlatsın. Tüm dinleyenlere sevgiyle bugün benden kalbe dokunan bir 80'ler 90'lar şarkısı rica ediyorum. Herkese umut dolu bir öğleden sonra olsun. Mümkünse Nilüfer ve mümkünse Son Arzum olsun.

Mahmut'un isteğiyle sırada bir Fikret Kızılok şarkısı var. Biraz geçmişten başladık. Slovlarla da devam ediyoruz. Mahmut, Ezgi, Ömer, Aydın ve misafirimiz İlhan abiye gelsin demiş. Bu şarkı için bir alternatifleri daha var ama onu daha sonra çalarız. Bugün bir Fikret Kızılok klasiği. Bu Kalp Seni Unutur mu gelecek radyolara.

0: Sibel Ses aldı uzun süre Fikret Kızılok'a. Hem vokal yaptı hem de beraber albümler yapıp düetler yaptılar ki onlardan bir tanesi Bu Kalp Seni Unutur Mu? Sibel Sesal'ı da anmış olduk bu şarkıyla. Fikret Kızılok'a da rahmetler diledik. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş hareketlenelim istiyoruz. O da baksana taliye diyecek şimdi radyonuzda.
1: Bursa Radyo S.

Biraz daha hareketleneceğiz. İki ard arda çalacağım şarkıyla. Erol Evgin Sevda Olmasa. İşte Öyle Bir Şey adlı albümden. Ardından da 88 yılından bir Zerrin Özer klasiği. Dünya Tatlısı. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra 90'larla devam edeceğiz Güne Bakana.

0: onuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Çelik, İzel Çelik Ercan olarak başladıkları yolda daha sonra ayrılıp tek başına albümler yapmıştı. İşte o albümlerden bir tanesinden Nazına Ölüyorum 1995 yılından geldi günümüze. Aşkın Nur Yengi ile devam edeceğiz. Onun ikinci albümü 93 yılı. Albümün açılış şarkısı Sıramı Bekliyorum. Ayrıca isim şarkısı.

0: Az önce Şeli'yi çaldık ama Ercan Saçı ve İzel'in isimlerini geçirdiğimiz halde onların da tek başlarına yaptıkları albümlerden birer şarkı seçtim. Aslında seçmemiştim ama playlistimi değiştirdim. Yok öyle olmaz. Beraber çıkmışlar bu yola. Sonra ayrılmış olsalar da, sonra tekrar birleşip tekrar ayrılmış olsalar da. Ama arada birkaç konser, en azından Bursa'ya da geldiler. Biz de izleme fırsatı bulduk yıllar sonra. Çelik'in ardından ve Aşkın Nur Yengi'nin ardından Ercan Saatçi. 96 yılı ve tam 14 saat oldu diyor şimdi.
1: Bursa Radyo S.

Çok akustik projesi devam ediyor. Hem ekranlarda hem de konserleriyle. Erçen Saatçi. Ardından da tabii ki İzel. O da yakışıklımla. Şimdi burada.

dünyaların sonunda bugünlük Gökhan Tepe, Yürü Yüreğim ve Deniz Seki Zormu şarkılarıyla bizlerle olacaklar. Biraz daha yakın tarihten iki şarkı. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra 64. Uluslararası Bursa Festivali güncesiyle yine 90'lardan hatırlayacağınız isimlerin konserleri var bu hafta sonu. Ama hala müzik yapıyorlar, hala albüm yapıyorlar, şarkılar sunuyorlar bizlere. Yani üretmeye devam ediyorlar. Onlarla yine güzel, keyifli bir saatimiz var önümüzde. Saat 14-15 arası. Şimdi Gökhan Tepe ve Yürü Yüreğim radyonuzda.

0: olmadı. Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
2: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
5: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevda ki sorma, serpe serpe yıllandık.

4. Uluslararası Bursa Festivali Timuz ile devam ediyor. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu akşam Karadeniz rüzgarları esecek. Muhteşem şarkıları, muhteşem performansı. Selçuk Balcı ve Koliva grubu ard arda bizlerle olacaklar. Saat 21 itibariyle. Bu arada Selçuk Balcı geldi radyolara Ringo şarkısıyla. Selçuk Balcı Koliva konser biletleri ise bu bilette satışta. Şimdi Derya Ulu. Şımarık'la burada.

0: Şımarık'la bizlerleydi. Hemen ardından da bir Edis şarkısı isteği geldi. Ben şımarık insanı. Onun da son şarkısıdır. Şuf şuf. İnsanları sevmem, sen de şimdi oradan birisin.
1: Bursa Radio S.

Diana Edis, Baran Mengüç'le de böyle düet bir şarkı yapmıştı. Çok da keyifliydi. Düetleri de meşhur oldu. Onlardan biriydi Şuf Şuf. Dice ile beraber seslendirdi. Hemen ardından da madem andık ismini, Baran Mengüç gelsin radyolara. Onun yeni teklisi Kıyamamlı.

Ve sıcak, çok sıcak olacak. Daha birçok hit şarkısıyla Bursa'ya o gelecek. 1 Ağustos Cumartesi saat 21'de 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Emre Altuğ Bursa Kültür Fabrika Çikolata Tiyatrosu'nda. Şimdi sıcakla radyoda.

çok sıcak olacak Kötürp Harika Çıkan Tiyatrosu'nda. Onun şarkıları yankılanacak Bursa'da. Emre Altuğ sıcak da bizlerle birlikteydi. Ve hemen ardından yine 90'lardan bir şarkıyla Demet Sağroğlu. Kariyerine damga vuran hitlerinden biriydi İhanet Ettin. Yeni bir yorumla bizlerle buluşturuyor şarkıyı. Çağan Şengül'le bir araya gelmiş ve yeniden yorumlamış. Sözü ve bestesi Tansel Doğan'a, düzenlemesi Burak Bedirli'ye ait. Şarkıya bir de klip çekmişler Gökhan Özdemir yönetmenliğinde. Klibi izletemiyorum ama işte yeni versiyonuyla, yeni şarkısıyla. Bu arada daha önce Aşk Perisi'ni Melis Fis de seslendirmişti. Türk popunun 30 yılına damga vurmuş şarkılarını yeniden yeni isimlerle bir araya gelerek bizlere sunuyor sevgili Demet Sağroğlu. İşte onlardan biri Çağan Şengül, Demet Sağroğlu ve İhanet Ettin.

Melis Fis'le Aşk Perisi. Çağan Şengül'e ihanet ettin. En merak ettiğimse Arnavut Kaldırımı. Ya da Kınalı Bebek. Acaba o şarkıları kimlerle söyleyecek? Sevgili Demet Sağroğlu yeni teklisiyle buradaydı. İhanet ettinle. Yine yeni, yepyeni. Fırından yeni çıktı. Sevgili Kemal Abant'ın çalışması. Adı Aşk Bu. Radyo ise ilk defa Güne Bakan'da.

0: Deniz, sokak ve meyhanelerde dolaşan bir oyun. Orhan Veli'nin garip ruhunu, şiirlerini ve şarkıya dönüşen kederlerini sahneye taşıyor. Denize doğru Orhan Veli. Sevgili Eray Soykan hem yönetti hem oynuyor. Bu oyun bu akşam 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. İki biletin biri bedava kampanyasıyla, biletleri de biletini al da ve bu bilette satışta.
1: Kirime özledim seni, her gecede yollarını

64. Uluslararası Bursa Festivali'nde. Cumartesi Emre Altuğ var dedik ve pazar akşamıysa Sana Deliyim şarkısı. Oynatmaya az kaldı, ellerim bomboş, avuç içi kadar mutluluk yeter. 90'ların sevilen şarkılarıyla Fatih Erkoç Bursa'da Çötürpaylık Açık Hava Tiyatrosu'nda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Mars 4. Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dün söylediğimiz gibi muhteşem bir Türk Halk Müziği konseri vardı Kötürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ender Balkır festival harici bir konser verdi. Bu akşam Karadeniz rüzgarları esecek Selçuk Balcı ve Koliva'yla. Cumartesi akşamı Emre Altı, pazar akşamı Fatih Erkoç ve pazartesi akşamı ise saat 21 itibariyle senfonik bir konserle Fethah Can Bursalılara, hemşerilerine şarkılarını söyleyecek. Bu konserin de yine biletleri Bu Bilette satışta. Ve festival hemen ardından da iki tiyatro oyunuyla devam edecek. Onun ayrıntıları da az sonra gelecek. Önce Fethah Can ve Kara Kaldın mı radyonuzda.

Geçen sene de yine Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda vermesi gereken konser ertelenmiş. Ve Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde Osman Gazi Salonu'nda vermişti konserini. Bu kez yeniden açık havada Fethaşan senfonik bir konserle bizlerle Bursalılarla olacak. Haftaya pazartesi yani 3 Ağustos'ta saat 21'de 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında.

Programın sonuna doğru yaklaşıyorken hemen takvime bakıyoruz. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde 4 Ağustos Salı akşamı Cimri adlı oyun, 5 Ağustos Çarşamba akşamı Efsane Dinozorlar Gizemli Geçit 2 adlı çocuk oyunu, 6 Ağustos Perşembe akşamı Aslı Hünel konseri, 7 Ağustos Cuma akşamı Mustafa Keser konseri, 9 Ağustos Pazar günü Elif Sanchez ve Dilek Türkan İznik Roma Antik Tiyatro'da ve son olarak da 10 Ağustos Pazartesi akşamı Özcan Deniz Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konserlerini verecekler. Festival biletleri bir kez daha hatırlatalım. Bu bilet de satışta. Son biletler haberiniz ola.

Öksel Bey oğlumla bizlerleydi. Erdem Sur, Cilvelin ve Güliz Aylan'ın da Hava Civa şarkılarıyla bugün de bitireceğiz programı. Yarın haftanın son programında yine aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle Sia Otel Termal ve Spa'ya teşekkürlerimizle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo E.

Bursa Radyo SS.

0: Bursa Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Gökhan Ordu, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Semih Çelik, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Gastroenteroloji uzmanı uzman doktor Hakkı Ergün, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabin.com.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

0: Hani bensiz bilirsin.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin,

0: dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Gideceğim artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bursa Radyo S.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

görünce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları. Bu hayat yokuşlarını kaybederek büyüyor insan. Ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yana, bakmadan etikete fiyata. Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bursa Radyo S.

İnsan kaç kere tutar yandıkça ateşi, gitgide fark etmiyor yaranın

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: gizlice buluştuk seninle bilmedi.
1: Bursa Radio S.